see me medai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi swa enye ye. Onu ni awon samfa. Neda di me kamfu onyami ego makura we ibi ase wani kro no ede duma. Se neda uba mi enina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kudru yangu nimbi ya nmoati.